0: verelim diye gençim rasta bir kadar üzümde maka.
1: The Summertime Top 1000 Replay bij Nostalgie nummer 560.